0: Tamam, peki. Perfect hoşçakalın. Diye bir diyen kaçtı. Sen çok konkur ediyor.
1: Pardon, en kasrı 2140-2140.
0: Thank you.
2: William 142, that's correct.